0: Burası diyor. Burası diyor ki kablo sapa juara çapa kuyala minyutu. Sapa kırka yapıyor kabar. Kırta wangel kami.
1: Alo. Yalan dedi ne?
2: Ne diyorsun ya?
0: Lagu gal.